Çıtır çıtır. Taksi bir zombum kene of. Bir zombum kene. C-I-C-E treppt voran wie Eisbrecher. Weißer Zirn.